Fenomen'de her saat en eğlenceli yaz şarkıları. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love.

radyo fenomeni. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

döneminde popüler yıldızlarından biri ve sonrasında özel hayatında yaşadığı karmaşayla artık pop müzik dünyasında bambaşka bir yere konumlanmış durumda. Britney Spears, Hold It Against Me ile buradaydı 10.07. Günaydınlar, Serdar ben. Fenomen 2010'lara hoş geldiniz. Her pazar sabahı olduğu gibi 10'dan 11'e kahvaltılarınıza eşlik ederken o dönemin hit single'larıyla anıları canlandırıyoruz. Justin Bieber, Farthest Moment, Live My Life.

0: günümüzde popüler olan uygulamalar nasıl da değişiyor değil mi? Mesela 2011 senesinde Jennifer Lopez bu şarkıyı Facebook sayfasındaki bir kampanyayla duyurmuştu. I'm Into You buradaydı. Radyo Fenomen burası. Günaydınlar. Keyifli hafta sonları Serdar ben. Fenomen 2010'larda B.O.B. Hayley Williams'ı Airplanes'i birazdan dinliyoruz. Daha önce I'm Sorry ile Akçent. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
4: Aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: Seviyorsa sevimi çok. Sırtsız mekemesi yok.
7: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

Dönemin lise başı single'larından bir tanesi de tam da 2010'a götürdü bizi fenomen. 2010'larda B.O.B. eşinde Airplane sonrasında Yal ve Gabriela Richardson şimdi sırayı alıyor 100 Miles.

0: 2000'leri başındaki bir Raymond hiti aslında. Supergirl ve Anna Naked, DJ Ali Farben ve Yuna Ras'la birlikte 2015'te şarkıyı kavramış ve dünya çapında yeniden popüler hale getirmişti Supergirl. Radyo Fenomen'desin, mutlu hafta sonları, ben Serdar. Fenomen 2010'lardan Nico Scherzinger ve 50 Cent'i Right There'le birazdan dinliyoruz. Öncesinde Flute, New World Sound, Thomas Newson, kaçırma. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
3: Tek aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes Damat.
1: Radyo Fenomen.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Arabalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Radyo fenomeni.
2: Maksimum hit müzik. Fenomen.
3: Radyo fenomende fenomen 2010'lar.

Sonları Serdar ben. Fenomen 2010'ların sonuna doğru ilerliyoruz. David Guetta, Nicki Minaj, Shakira, Pitbull gibi isimler bu saat sona ermeden önce radyonda olacak. Ben Serdar. Bugün 11'de bu defa Fenomen Cafe ile mikrofon başındayım. Şimdi ise Katy Perry, Hot and Cold.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe, herkes hoş geldi. Bu hafta sonunda Fenomen Kafe'de bir saat boyunca yine sinema, müzik, yaşam, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım bu hafta sonu Fenomen Kafe'de sizi neler bekliyor? Her zamanki gibi yine sinemayla başlayacağız. Örümcek Adam hayranlarına, filmin sıkı hayranlarına bir haberim olacak. Bir sonraki filmde artık Tom Holland'ı başrol olarak görmeyebiliriz. Kendisi bu konuda bir açıklama yaptı. Detaylarını paylaşacağım. Yaşam haberinde bu hafta sonu Fenomen Kafe'de bilim yazarı David Robson'ın Beklenti Etkisi adlı kitabını konuşacağız. Acaba hayatımızdaki başarıları, ilişkileri, hatta sağlığımızı beklentilerimiz etkiliyor olabilir mi? Sağlık haberinde bu hafta sonu öğle yemeğinden hemen sonra uyku hali geliyor ya bazen. Onu konuşacağız. Acaba bunun sebebi ne ve bundan kurtulma şansımız var mı? Dünya Kupası devam ediyor ve tabii ki bu aralar Fenomen Kafe'de Dünya Kupası haberlerini de paylaşmaya devam ediyorum. Liverpool Üniversitesi'nden bilim insanları bir süper bilgisayar geliştirmiş ve ona Dünya Kupası'nı kim kazanacak diye sormuşlar. Birçok farklı değişkeni hesaba katmış ve acaba bu bilgisayara göre şampiyon hangi takım olacak? Ve Fenomen Kafe'de son kısımdaysa Snap adlı şirketin piyasaya sürdüğü Specs adlı akıllı gözlüğü konuşacağız. Acaba günün birinde aynı cep telefonlarında olduğu gibi herkesin gözünde bu akıllı gözlükler olacak ve aynı şekilde telefonlarımızdaki gibi bu akıllı gözlüklerle mi acaba günlük yaşantımıza devam edeceğiz? Çok daha fazlasıyla Fenomen Kafe tabii ki sizler için başlıyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen, keyifli hafta sonları. Serdar ben, Fenomen Kafe. Sinema dünyasından Tom Holland'ın açıklamalarıyla devam ediyoruz. Örümcek Adam filmlerinin başrolü Tom Holland gelecekte Örümcek Adam kostümünü kimin giyebileceğine dair açıklamalar yaptı. Holland artık bu rolü sonsuza kadar sürdürmeyeceğim diyor ve bayrağı devralabilecek isim olarak da genç yıldız Owen Cooper'ı gösteriyor. Kimdi derseniz birazdan paylaşacağım. Holland, Cooper'ın son derece yetenekli olduğunu ve bu aralar Hollywood'da herkesin onun başarısından söz ettiğini söylüyor. Tabii henüz kariyerinin başında bir isim. Owen Cooper, izleyenler vardır, A Dallas'ın dizisindeki performansıyla dikkat çekmişti. Genç oyuncu son dönemde Emmy ve Altın Küre dahil birçok önemli ödül kazanarak adını sektörün parlak yeni yıldızları arasına yazdırdı. Tabii Cooper daha önce verdiği bir röportajda bir gün Örümcek Adam karakterini canlandırmayı çok istediğini açıklamıştı. Bu açıdan da güzel bir tesadüf olmuş onlar açısından. Bu arada tabii Spider-Man Brand New Day adlı yeni Örümcek Adam filminin de 31 Temmuz'da beyaz perdede olacağını belirtelim.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
2: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: 2 takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla.
2: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Reklam.
3: Radyo Fenomen. Maksimum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye yaşam haberiyle devam ediyoruz. Acaba hayatımızdaki başarıları, ilişkileri, hatta sağlığımızı beklentilerimiz etkiliyor olabilir mi? Bilim yazarı David Robson'a göre bu düşündüğümüzden daha da fazlası. Bir kitabı var, Beklenti Etkisi. İşte bu kitapta yazar beynin adeta bir tahmin makinesi gibi çalıştığını ve geleceğe dair beklentilerimizin davranışlarımızı, stres düzeyimizi, hatta bedenimizin verdiği tepkileri şekillendirebildiğini söylüyor. Tabii şunu da belirtmek lazım. Yani bu yaklaşım hani böyle çok böyle klişe, basit kişisel gelişim kitaplarında der ya, pozitif düşün, her şey gerçekleşsin. Bu anlayıştan çok daha farklı tabii ki. Ona göre beklentiler bir sihir yaratmıyor. Yalnızca önümüzdeki engelleri azaltabiliyor. Yani mesela bir örneği, bir görevin üstesinden gelebileceğini, yani bir görevi başarabileceğini düşünen, buna inanan kişiler zorluklarla karşılaştıklarında daha uzun süre mücadele etmeye meyilliler. Benzer şekilde stresi yaklaşan bir felaket yerine performansı artıran doğal bir hazırlık süreci olarak görenlerin daha iyi sonuçlar elde ettiği belirtiliyor. Tabii yani bunu biraz böyle stresle başa çıkmakla da ilişkilendirebiliriz. Yani kısacası beklentilerimizin hayatı sihirli bir şekilde değiştirmediğini anlatıyor yazar, ama işte attığımız adımları, verdiğimiz kararları ve olaylara verdiğimiz tepkileri etkilediğini ve işte hayatımıza gerçekleşenler üzerine ya da sonuçlar üzerinde önemli bir rol oynayabildiğini ortaya koyuyor.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları Serdar, ben Fenomen Kafe'ye sağlık haberiyle devam ediyor. Şimdi aranızda benim gibi zaman zaman yaşayan var mı? Öğle yemeğinden sonra 2-3 civarlarında gelen bir uyku hali ve enerji düşüklüğü. İşte bu aslında sadece yoğun bir gün geçirmemizden kaynaklanmıyor olabilirmiş. İngiliz doktor ve sağlık yazarı Rangan Chatterjee'ye göre bunun sebebi kan şekeri seviyesindeki ani dalgalanma olabilir. Uzman özellikle protein ve lif açısından yetersiz öğle yemeklerinin birkaç saat sonra yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve sinirlilik hissini artırabileceğini söylüyor ve bu durumda birçok kişi kahveye ya da işte şekerli atıştırmalıklara yöneliyor. Canımız böyle abur cubur çekiyor açıkçası ve bunlar tabii kısa süreli bir enerji veriyor bize. Bu enerji yükselişinin ardından yeniden bir düşüşe yol açabiliyor. Bir kısır döngüden bahsedebiliriz ve işte bu doktora göre daha dengeli ve bir enerji için öğle yemeklerinde yumurta, balık, et gibi protein kaynaklarına yer vermek iyi bir fikir olabilir diyor. Öğlen yumurta yani çok böyle kulağa güzel gelmiyor ama balık, et ve benzeri diyelim protein kaynakları bu açıdan faydalı olabilir. Ya da yemekten sonra 10 ila 20 dakikalık kısa bir yürüyüş, bu da faydalı olabilirmiş. Bakıyorum bir de mesela birkaç bardak su içmek ya da bir avuç kuru yemiş tüketmek de enerji seviyemizin daha dengeli kalmasına yardımcı olabiliyormuş. Aklımıza bulunsun.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın...

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları Serdar ben. Fenomen Kafe'ye şimdi Dünya Kupası'yla devam edelim. Bu aralar Fenomen Kafe'de özel olarak paylaşmaya devam ediyorum. Tabii ki Liverpool Üniversitesi'nden bilim insanları bir süper bilgisayar geliştirmişler. Ve bugünlerde devam eden Dünya Kupası'nı tam 1000 farklı simülasyon üzerinden analiz edip turnuvanın olası kazananını belirlemişler. Sizce hangi takım bu? Yapay zeka destekli model en yüksek şampiyonluk ihtimali olarak %26 ile İspanya'yı belirlemiş. Tabii her ne kadar İspanya ilk maçında berabere kalmış olsa da gözüken o ki hala favori. İspanya'yı %17 ile İngiltere takip ediyor ki onlar da Hırvatistan karşısında muazzam bir galibiyet aldılar. Çok iyi bir kadroları var. Yani favori gösterilmeleri oldukça normal. Sonrasında Fransa

0: ve Arjantin gibi ülkelerde daha düşen oranlarda bu süper bilgisayarın tahminleri arasında öne çıkan takımlar. Bir de sürpriz aday olarak da Norveç'i belirlemişler. Onu da şöyle bir yerlere bence not almakta fayda var. Tabii araştırma ekibi kullanılan yapay zeka modelinin yalnızca oyuncu kalitesi değil, takım uyumu, sakatlıklar, cezalar, hava koşulları ve işte turnuvanın oynanacağı coğrafi şartlar gibi birçok değişkeni hesaba kattığını belirtiyor. Ben bunu not aldım. Bakalım bu süper bilgisayar haklı çıkacak mı?
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Fenomen Kafe.
1: Serdar'da Fenomen Kafe'yi son kısımda bir teknoloji haberiyle toparlayalım isterseniz. Amerika merkezli teknoloji şirketi Snap, artırılmış gerçeklik alanındaki yeni ürünü akıllı gözlük Specs'i piyasaya sürdü. Epeyce pahalı $2,200'lık bir etiketle satışa çıkıyor cihaz. Şirketin epeydir geliştirdiği projeyi doğrudan tüketici pazarına taşıması açısından önemli. Specs günlük kullanıma daha yakın bir gözlük formunda tasarlanmış olsa da tabi içerisinde yer alan donanım sebebiyle klasik gözlüklere göre daha kalın bir yapıya sahip. Yani çok ince olması herhalde beklenemezdi değil mi? Cihaz çift Snapdragon işlemciyle çalışıyor ve tek bir şarjda yaklaşık 4 saat kullanım süresi sunacakmış. Tabi şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 20 saate kadar çıkabiliyor. Yani bir koca günü rahatlıkla çıkarma şansı olacak. Tabi bu yeni gözlüğün öne çıkan özelliklerine şöyle baktığımızda iConnect adlı sosyal oyun deneyimi varmış. Yani kullanıcılar yalnızca göz teması kurarak etkileşimli oyunlara katılabiliyormuş ve bunun dışında tabii ki işte video izleme, video kaydı, internet tarayıcı kullanımı, e-posta kontrolü ve üretkenlik uygulamaları gibi işlevler içinde bu akıllı gözlüğü kullanma şansımız olacak. Ben şunu merak ediyorum, yani acaba cep telefonlarında olduğu gibi günün birinde hepimizde bir akıllı gözlük olur mu? Yani böyle bir alışkanlığa bizler de kavuşur muyuz ve bunun fiyatları da telefon fiyatları gibi daha makul düzeylere gelir mi? Ve akıllı gözlükler de açıkçası hayatımızın bir parçası olur mu? Bunu da merak etmiyor değilim açıkçası. Pekala, ben Serdar. Fenomen Kafe'den bu hafta sonu için de bu kadar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu görüşürüz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı

0: İlave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
3: Tek aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Radyo Fenomen.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüşüyor.

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

fazla dinlediğimiz en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomeni 40'ta geri sayımda yine çekişmeli bir hafta oldu. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 40 numarası uzun soluklu single'lardan listenin. Alex Warren ve Ordinary sonrasında iki basamaklı yükselişle 38 numaraya geliyoruz. Latin dünyasından Bad Bunny ve işte Fenomeni 40'ın bu haftaki 38 numarası.

müzik dünyasının en fazla konuşulan isimlerinden biri oldu şu ana kadar. Bad Bunny'den bahsediyorum. Noveol fenomeni 40'ın bu hafta 38 numarasında yer aldı. Ve bir basamakta yükselişte 37 numaraya geldiğimizde listede 2 single ile birden bulunan isimlerden. Teddy Swims bizi karşılıyor. Radyo fenomeni The Mr. Novitol.

0: Ve Play isimli albümünü yayınlamıştı Ed Sheeran. Bu albümünden hit single'lar dinlemeye devam ediyoruz. Ve işte listenin uzun soluklu single'larından. Sefer bu haftanın 33 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller geri sayım tümüzüyle devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Ve birazdan 32 numarada Şensi bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: afiyet de ye.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde. Reklam.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum Hit Müzik. Fenomen ilk 40.
3: 32 numara.

0: hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Fenomeni 40 ben DJ KBL ile geri sayımda. İşte Romanya'dan Sicko Toy ve Minelli ortaklığı Yesterday bu haftanın 29 numarasında yer aldı. Çifti tatiller birazdan 27 numarada, aynı zamanda bu haftanın yeni girişlerinden Slater bizi karşılayacak.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
7: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
8: Aşkı kalbimin.
9: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
10: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
11: MediaMarkt.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Dingiliş 10'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 290.

0: popüler hale geldi. Hatta daha da büyük bir şöhrete kavuştu. İşte bahsettiğim single The Chemical Brothers ve Go Phenomenic Kick'ın bu hafta 24 numarasında yer aldı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve birazdan 23 numarada Norveçli grup The Pulse bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
1: 23 numara.

0: Pressure fenomeni 40'ın bu hafta 21 numarasında yer aldı. Bu da demek oluyor ki 20 şarkıyı geride bıraktık ve önümüzde 20 iddialı single var. 20 numaraya geçmeden önce bu haftanın aday şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimiz single'lardan biri. Afro House dünyasından Hu Gel arka arkaya hit single'larla karşımıza çıkmaya devam ediyor. İşte bu da yepyenisi. Hu Gel ve Ultra Nate ortaklığı. Radyo Fenomen'de aday şarkımız Moving to the Sun.
1: Fenomen ilk 40.
2: Aday şarkı.

0: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İçi AGESA.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
6: Tek aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu.

0: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
5: 12 numara.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

başlıyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve fark

0: babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
7: Geçen. Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer, Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Yazda konuşulan isimlerinden biri, Türkiye'de de bir hayli sevildi. Yaz boyunca birçok farklı şehirde canlı performansını sergileyecek. Şimza'dan bahsediyorum. İşte Radyo Fenomen'de Şimza önderliğinde Fire Fire Fenomen ilk 40'ın bu hafta 5 numarasında yer aldı. 4 numaraya geldiğimizde ise Olivia Dean bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de So Easy to Fall In Love.

0: QNB'ye geçer, sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüyor.

0: detaylar.joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Reklam.
1: Radyo Fenomen.
2: Maximum Hit Müzik. Şu an ilk 40.
3: 3 numara.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
2: sana Maksimum. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Fırsat Hatemoğlu'nda iki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Fatih. Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı kalbim.

0: şu NBA geçer, sulan da geçer.
1: Bu aralar şu NBA geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar

0: Access 25 yaşında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve

0: da afiyet de ye.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 390.

topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes Damat.
1: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
3: Geçen. Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: 250 TL Algida indirimi getir de. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes Damat.
1: Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: Reklam. Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: Diyes Damat.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı

0: ve bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7.
1: Radyo Fenomen.